0: Sıçkan. Ne radyo? Sana ne baba? Apte. Baburao dan patrao apte. Bol.
1: Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Tışkan. Gel radyo. Şahane ne baba? Apte. Baburao dan patrao apte. Bol.
1: Big 106.2 The